ساز از بت وسا خمگینم دیسا.

Akşam erken iner mahpushaneye. Akşam erken iner mahpushaneye. Ejderha olsan kar etmez. Ne kavgada ustalığın, ne de çatal yürek, civan oluşun kar etmez. İnceden içine dolan, alı götüren hasrete. Akşam erken iner mahpushaneye. İner yedi kol demiri, yedi kapıya. Birden ağlamaklı olur bahçe. Karşıda duvar dibinde üç dal gece sefası, üç kök hercai menekşe. Aynı korkunç sevdadadır. Gökte bulut, dalda kayısı. Başlar koymaya hapislik, karanlık, can sıkıntısı. Kürdün gelinini söyler Malta'da biri. Ben sen...

kavrulsam, kaybolsam derim. Çırılçıplak bir kavgada erkekçe olsun isterim. Dostlukta, düşmanlıkta hiçbiri olmaz halbuki. Geçer süngüler namluya, başlar gece devriyesi jandarmaların. Hırsla çakarım kibriti, İlk nefeste yarılanır cigaram. Bir duman alırım dolu, bir duman kendimi öldüresiye. Biliyorum sen de mi diyeceksin, ama akşam erken iniyor mahpushaneye. Ve dışarıda delikanlı bir bahar, seviyorum seni çıldırasıya.

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Kamera.
2: Dinle.
3: Helikörde dört tekrar bir.

0: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Şahin eğitimsen ya Ahmet'e serledanin pazdemin peşbirka çirokan ya Abdullah Duran despekir. Serledan ve hatta siu yeke berfembara 2026 bidomin. Encama peşbirke dede bistü didiye adari 2027 de eşkere bibe. Jibo hamu şerhtin peşbirke vindikarın serili malpera diyarbakıreğitimsen.org bidin. Şahin eğitimsen ya Ahmet'e.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Veng Radyo'da.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı, Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve

0: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
1: Reklamları dinlediniz.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Lişahin eğitimsen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despekir. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026 bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2027 de eşkere bibe. Jibo hamu şertin peşbirke, vındıkarın seriyle malpera, diyarbakıreğitimsen.org'e bidin. Şahin Eğitimsen ya Amedi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Hinding, jibir nabın. Hinstran, dudul dadiminin, vaksı terken şevi.

0: Reklamlar. Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve Toyota

0: Şahane eğitim seni ya Amerika'da müracaat epancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destbeker. Sero proda işi do heta hirsucoyu menga kanune devam bir kere. Halate seba yevuna vistu panc seba diyina vist seba hireyine pancis lirayo. Şertane müsabakaşma şene keyapela Diyarbakir egitim sen nokta orgide buane. Şaha egitim seni ya Amedi.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng. Nasıl?

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla.

0: 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang. Açın makinayı.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Beng Radyo'da sizlerle.

0: Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakıreğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. MYK toplantısında Barış ve Demokratik Toplum Süreci, Abdullah Öcalan'ın koordinatörlüğünü yürütmesi, beklenen silahsızlanma ve strateji koordinasyon kurulu, devletin atması gereken adımlar ve meclisin izleme komisyonundaki rolü ele alınacak. Toplantıda ayrıca fon vurgunu, güncel gelişmeler, basına ve muhaliflere yönelik baskılar ile sansüründe tartışılması bekleniyor. Suriye Geçici Hükümet'in Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Esad Hasan Şeybani ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve yüksek düzeyli ortak komitenin yeniden etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. 10 Ekim Ankara Gar katliamının 11. yılında 104 kişinin yakınları ve çeşitli kurumların adalet mücadelesi sürüyor. Katliamın hafızasını yaşatmayı amaçlayan Herkes Biliyor belgeseli 10 Ekim'de TMOB Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak. Gar katliamında yakınlarını yitiren aileler, insanların barış için gittikleri Ankara'da katledildiklerini belirterek sonuna kadar ısrarla barış diyeceğiz, barış için mücadele edeceğiz dedi. AKP fon krizinden olumsuz etkilenen 455.578 yatırımcıya yapılacak ödemeleriyle 7 fon şirketinin tasfiyesine ilişkin 10 maddelik kanun teklifine son şeklini veriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında 214 gerçek ve tüzel kişinin 187.6 milyar lira kazanç sağladığı tespit edildi. Şüpheli tarihlerde önceden haberli olarak fonlardan çıktığı saptanan isimler TMSF'ye bildirilirken elde edilen paraların mağdurlara iadesi için süreç başlatıldı. İnsan Hakları Derneği'nin 2025 yılı raporuna göre cezaevlerinde 1412 hasta tutsak bulunuyor. İHD'nin ağır hasta tutsaklar listesinde olan 77 yaşındaki Hatice Yıldız, 23 Mart 2023 tarihinde sedye ile evinden çıkarılarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine götürüldü. Cezaevinde beyin kanaması geçirdikten sonra ATK'ye sevk edilen hasta tutsak Mehmet Şirinçeli'ye cezaevinde yaşamını yalnız idame ettirebilir raporu verildi. Rapora tepki gösteren eşi Nizbet Çelik, "Zaten sağlığı iyi değildi. Raporla birlikte daha da kötü oldu." dedi. AKP, sigaranın mekanlarda ve kamusal alanlarda kullanımına ilişkin daha net standartlar belirlenmesiyle gıda takviyelerinin üretimi ve içeriğinin denetimi konusunda Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirilmesine yönelik kanun teklifi hazırlıyor. Yurttaşların sağlık hakkına erişim noktasında yaşadıkları zorluklar ile Bitlis Tatvan Hastanesi'ndeki yolsuzluk iddialarına dair konuşan SES Bitlis Şube Eş Başkanı Fatih Aydın, sorunlara dair somut çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi. Mersin'de belediyelere yönelik soruşturma ve belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösteren yurttaşlar, tutuklamalarla fon vurgunu tartışmasının önüne geçilmek istendiğini söyledi. İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ndeki imar, fen işleri ve emlak süreçlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Süreç kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın meclisten geçtiğini belirten Iğdır'daki yurttaşlar, "Artık oylama istemiyoruz, adım atın, halk barış istiyor." diye belirtti. Süper Lig, Uluslar Ligi nedeniyle verilen yaklaşık 20 günlük aranın ardından 7. hafta maçlarıyla devam edecek. Açılış maçında lider Ahmetspor ile aynı puandaki Galatasaray saat 20'de Ramspark'ta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Nükleer tehditlerinde baş gösterdiği Rusya-Ukrayna Savaşı'nın geldiği aşamayı değerlendiren Dr. İsmet Konak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın geleceğini Avrupalı devletler veya Batılı devletlerin uluslararası sahada yaşamış olduğu, yaşayacağı hasar belirleyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerden önce İran'a saldırmayacağına dair mesajı, enerji piyasalarındaki arz endişesini azaltırken petrol fiyatları da düştü. Paris'teki Ulusal Meclis'te Savunma Komisyonu'na bilgilendirmede bulunan Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, Almanya'nın Fransa ile yürüttüğü ortak muharebe tankı projesinden çekildiğini duyurdu. Berlin seçimlerinden birinci çıkan Sol Parti, SPD ve Yeşiller ile hükümet kurma sürecinde yeni bir aşamaya geçti. Tarafların koalisyon görüşmelerine yönelik mutabakatının ardından Elif Eralp'in Berlin Eyaleti Başkanlığı'na gelmesinin önü açıldı. Bazı bölge illerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 26 derece, Elazığ 22 derece, Mardin 24 derece, Van 18 derece, Urfa 27 derece, Muş 20 derece, Şırnak 23 derece, Batman 26 derece, Hakkari 20 derece, Bitlis 16 derece, Siirt 25 derece, Adıyaman 26 derece. Döviz kurları: Dolar 49.35, Euro 55.41, Gram altın 6.627 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Wave. Radyo Wave.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Es parizer Müslüm dalar. De bernameya civak hukuk ede ez edisa bu arabim. Jibir ardnigariye ki kadim berb cihana iro. Eme bhevre qala mirov civak u hukuk ebikin. Jite koşina hebuna zaman u nasname hatta legerina hemwalati buna ve kef. Jikede hatta khuzayi. Şibir acıvaki hatta meselen yen yiro yen duguherin eme kala gelek tiştan bikin. Eme carnan kalan beramberiyat jiyane de ya bir yareki dadgehe, carnan ji kala aliye jiyane bikin akud hukuki de helnayi. Jiberkü carnan çiroka haqeki çiroka acıvakekiye. Jiboku em hevre kalavan çirokan bikin eme her hafte roja düşeme saat bencan de bu arabin.

0: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı, Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını

Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. MYK toplantısında Barış ve Demokratik Toplum Süreci, Abdullah Öcalan'ın koordinatörlüğünü yürütmesi, beklenen silahsızlanma ve strateji koordinasyon kurulu, devletin atması gereken adımlar ve meclisin izleme komisyonundaki rolü ele alınacak. Toplantıda ayrıca fon vurgunu, güncel gelişmeler, basına ve muhaliflere yönelik baskılar ile sansüründe tartışılması bekleniyor. Suriye Geçici Hükümet'in Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Esad Hasan Şeybani ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve yüksek düzeyli ortak komitenin yeniden etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. 10 Ekim Ankara Gar katliamının 11. yılında 104 kişinin yakınları ve çeşitli kurumların adalet mücadelesi sürüyor. Katliamın hafızasını yaşatmayı amaçlayan Herkes Biliyor belgeseli 10 Ekim'de TMOB Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak. Gar katliamında yakınlarını yitiren aileler, insanların barış için gittikleri Ankara'da katledildiklerini belirterek sonuna kadar ısrarla barış diyeceğiz, barış için mücadele edeceğiz dedi. AKP fon krizinden olumsuz etkilenen 455.578 yatırımcıya yapılacak ödemeleriyle 7 fon şirketinin tasfiyesine ilişkin 10 maddelik kanun teklifine son şeklini veriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında 214 gerçek ve tüzel kişinin 187.6 milyar lira kazanç sağladığı tespit edildi. Şüpheli tarihlerde önceden haberli olarak fonlardan çıktığı saptanan isimler TMSF'ye bildirilirken elde edilen paraların mağdurlara iadesi için süreç başlatıldı. İnsan Hakları Derneği'nin 2025 yılı raporuna göre cezaevlerinde 1412 hasta tutsak bulunuyor. İHD'nin ağır hasta tutsaklar listesinde olan 77 yaşındaki Hatice Yıldız, 23 Mart 2023 tarihinde sedye ile evinden çıkarılarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine götürüldü. Cezaevinde beyin kanaması geçirdikten sonra ATK'ye sevk edilen hasta tutsak Mehmet Şirinçeli'ye cezaevinde yaşamını yalnız idame ettirebilir raporu verildi. Rapora tepki gösteren eşi Nizbet Çelik, "Zaten sağlığı iyi değildi. Raporla birlikte daha da kötü oldu." dedi. AKP, sigaranın mekanlarda ve kamusal alanlarda kullanımına ilişkin daha net standartlar belirlenmesiyle gıda takviyelerinin üretimi ve içeriğinin denetimi konusunda Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirilmesine yönelik kanun teklifi hazırlıyor. Yurttaşların sağlık hakkına erişim noktasında yaşadıkları zorluklar ile Bitlis Tatvan Hastanesi'ndeki yolsuzluk iddialarına dair konuşan SES Bitlis Şube Eş Başkanı Fatih Aydın, sorunlara dair somut çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi. Mersin'de belediyelere yönelik soruşturma ve belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösteren yurttaşlar, tutuklamalarla fon vurgunu tartışmasının önüne geçilmek istendiğini söyledi. İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ndeki imar, fen işleri ve emlak süreçlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Süreç kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın meclisten geçtiğini belirten Iğdır'daki yurttaşlar, "Artık oylama istemiyoruz, adım atın, halk barış istiyor." diye belirtti. Süper Lig, Uluslar Ligi nedeniyle verilen yaklaşık 20 günlük aranın ardından 7. hafta maçlarıyla devam edecek. Açılış maçında lider Ahmetspor ile aynı puandaki Galatasaray saat 20'de Rams Park'ta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Nükleer tehditlerinde baş gösterdiği Rusya-Ukrayna Savaşı'nın geldiği aşamayı değerlendiren Dr. İsmet Konak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın geleceğini Avrupalı devletler veya Batılı devletlerin uluslararası sahada yaşamış olduğu, yaşayacağı hasar belirleyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerden önce İran'a saldırmayacağına dair mesajı, enerji piyasalarındaki arz endişesini azaltırken petrol fiyatları da düştü. Paris'teki Ulusal Meclis'te Savunma Komisyonu'na bilgilendirmede bulunan Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, Almanya'nın Fransa ile yürüttüğü ortak muharebe tankı projesinden çekildiğini duyurdu. Berlin seçimlerinden birinci çıkan Sol Parti, SPD ve Yeşiller ile hükümet kurma sürecinde yeni bir aşamaya geçti. Tarafların koalisyon görüşmelerine yönelik mutabakatının ardından Elif Eralp'in Berlin Eyaleti Başkanlığı'na gelmesinin önü açıldı. Bazı bölge illerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 26 derece, Elazığ 22 derece, Mardin 24 derece, Van 18 derece,
Urfa 27 derece, Muş 20 derece, Şırnak 23 derece, Batman 26 derece, Hakkari 20 derece, Bitlis 16 derece, Siirt 25 derece, Adıyaman 26 derece. Döviz kurları: Dolar 49.35, Euro 55.41, Gram altın 6.627 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Şahane eğitim seniye Amerid'e müracaat epancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destbeker. Seroproda işe do heta hirüsücüye menga kanune devam bir kere. Halate seba yevuna vistu panc seba diyina vist seba hireyine pancesi lirayo. Şertane müsabaka şma şene keyapela Diyarbakir egitim sen nokta orgide buane. Şaha egitim seniye Amedi.
3: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peyniri kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
1: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Lişahin eğitimsen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026 bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2027 de eşkere bibe. Jibo hamu şertin Peşbirke, Vindikarın Serile Malpera, Diyarbakır eğitimsen.org bidin. Şahin eğitimsen ya Amede.
3: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve Toyota

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap Gıda Güvencesi, Mirit Gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
1: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakıreğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitimsen Şubeleri.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Ankakent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Ankakent, en iyi villa.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peyniri kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: جمامان خب زد دین است مامان.
1: رادیو ونگ، رادیو ونگ.

Jinaven Danuçeyan Denbaş. Piştî civîn adına ber aşandaya İmraliye ya Dem Parti Ukoma AKP Nikaşeyni Serpevajoya aşitiye berdevam diken siyaset medar Ahmet Türk Hişyari da Türk rehnenle berdevamıya gırtına Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekda, Ugırtiyan da Ugringiya avetina gavin berbiçav desni şankır. Desteğer ve Beriyan Navendi Yadem Parti'ye bir serokatiye serokin geçti. Tülay Hatimoğulları Utuncer Bakırhan, bir Rojava Pevajo'ya açtı Ucivaka Demokratik u Geşedanin Davi Civya. Parlamenteri Dem Parti'ye Cengiz Çiçek, Gırtına Doza Rıdvan Karakoç, Kudu Dem Abin Çapkırı Nece Vunca Bu u Dozavi Siu Yek Salan, Bühünceta Dem Direji'ye Babandor Nahatle Kolinkır'ın Ani Meclisi Çiçek Kot, Dem Direji'yi Nikarajbu Suce'nin Dijimro Vahiye Vere Sapandı. Revebera Komeleya Demajınan Derya Aslan Diyarkır Ku Gavin Ku Nafaka Edikin Armanç Dibinge Hede Mafya ve Katantın Ajınan Dike Armanç Uv Hagot Bir Yer Dede Haziran Asala 2020 Haftan'de Bike ve Meriyeti Dema Evza Gonanu Vere Nivisandın Jin Beydeng Nami'nin Debe Dahozin Khorli Kadan Bin Em Azadi Ajınan Je İnsafa Devleta Mir Perestre Nahil'in. Linavçeye gever ya Cölemirge Malbatin Çar Velatiyin Kuy Heşti Cotmaha 2016'de hande de Encama Gülebarana ve Sayıta Zırhıya Polesan'de Serhat Buldan, Necdet İşözü, Rahmi Saf Hayli u Aydın Tümen Jiyanahu Jidestabun de Salvegara Dehemin de Banga Adalet Ekirin. Doktor Ceren Kineşçi Diyarkır Ku Kemasiya Xwarinê u Kemasiya Vitaminan di zarokan de dibe sedema pisgirêkên pêşketinê u teqez kir ku xwarina belaş a li dibistanan pir girîng e. Li navçeya İzmit ya Kocaeliye jina bi navê Füsun Yûlû Kural di roja ku doza parvekirina milkê wan de bihate dîtin ji aliyê hevjînê xwe yê berê Erdogan Büyük Kurt ve bi gulê hate kuştin. Livane dikandarin siteya komurfroşan u velatiyan diyarkırın ku müçeye tekavitan u müçeya kemane teri krina poneke komurnake u zıvistana li peşvan de geleki bi zoru zahmet derbas bibe u gotin bi taybeti mrovin tekavit buyi nikarin bi ve revşejiyana hu bi dominin dve bi lezgini çareseriyek jubovan buhayan bedite. Wezaret Çandı Turizmi Jusala 2023'ün hayan hal gelek bajarin heremi dibin navi Mihricana Reya Çandı de xabatin bişaftin epektine. Divan Mihricanan de bernameyin li Dijî Çanda Kurdan durtin li darxistin utu alaqaya van bernameyan biçanda bajer ve tüneye. Li gori parvekirinin Wezaret Çandı Turizmi isal bajari amede jî paraxoş jivan bernameyin bişaftin edigire. Mamuste u reveberin saziyen çandı hünereyin amede bertek nişane Van Bername Yandan Ugotun Ku Ev Bername Lider ve Çanda Cüvakene. Komiteye Xelatin Nobel'i Xelat Aşitiye ya Nobel'i ya Sala 2026'an da hukuk nas u parazvan ama femurovan Navanet hem pillay. Komiteye Xelati de dahuyani ya hude bilev kır ku Navanet hem pillay jubu suçin lidici mrovahi hatine kırın derxistiye peşberi darazi xabatin gring da yemeşandın uve dve xabata hude biwereki u dürüst tevgeriyaya. Arabistan'a Suudi Ragihand Kud Eri Şekil ve Serbala Fırgaha Kral Halid de 8 hatına kuştu. Emgihiştin Daviyan Uçeyin Hü, biminin hoşiyeti.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Şahane eğitim seniye Amerid'e müracaat tepancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destbeker. Sero proda işe do heta hirüsücüye menga kanune devam bir kere. Halate seba yevuna vistu panc, seba diyina vist, seba hireyine pancis lirayo. Şertane müsabakaşma şene keyapela, Diyarbakir egitim sen nokta, orgide buane. Şaha egitim seniya amedi.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakıreğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
5: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Abdullah Öcalan'ın ailesi görüşme kapsamında İmralı Adası'na gitti. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı gündemlerine dair basın toplantısı düzenliyor. Urfa'nın Karaköprü ilçesindeki Güllüvağ İlk Kabul Çocuk Evi'nde devlet korumasındaki çocuklara yönelik cinsel istismar yaşandığı iddia edildi. DEM Parti Urfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, soruşturma açıldığını, kurum müdürü ve gece bekçisinin görevden uzaklaştırıldığını, bakanlık tarafından görevlendirilen iki müfettişin inceleme yürüttüğünü açıkladı. Kürt meselesinin çözümü için yürütülen süreçle ilgili değerlendirmede bulunan Ahmet Türk, Mart-Nisan ayında Selahattin Demirtaş bırakılacak dendi. 2 yıl geçti. Bir an önce hukuki adımlar atılmalı. Adım atılmaması Kürtlerde güvensizlik ve umutsuzluk yaratır uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Mevcut sistemin sürdürülebilir olmadığını savunan Erdoğan, uluslararası hukukun askıya alındığını, uluslararası antlaşmaların ise hükmünü yitirdiğini söyledi. Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye ile ilgili verdiği ve uygulanmayan aleyhteki pek çok karara değinmeyerek, uluslararası mahkemelerin verdiği kararların uygulanmadığını dile getirdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, TBB Başkan Vekilliği seçimi için DEM Parti ve Yeni Parti'ye ortak aday çıkarma çağrısı yaptı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özeli ise CHP'ye İzmir adayı aranırken Cemil Tugay'a o dönem kefil olduğu iddiasıyla eleştiren Sarı, çıkıp halktan özür dilemeli dedi. Fon soruşturmasında iddialarından dolayı şüpheli sıfatıyla haklarında soruşturma başlatılan ve dün gözaltına alınan sözcü muhabiri Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu ticareti de dahil 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile diğer 7 sanık bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Hakkındaki iddiaları reddeden Ersoy'un tahliye talebi reddedilirken duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada sanık kusurlarına yönelik bilirkişi raporuna itiraz edildi. Mahkeme, ek rapor alınmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Ankara Gar katliamının gerçek faillerinin ortaya çıkarılıp cezalandırılmasını isteyen İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, "Hesap soran ve hesap veren bir barış istiyoruz," dedi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda yeni yönetim toplantısında Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş oldu. Toplantıda konuşan Şeyda Arslantaş, kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsilini kurumsal anlayışa dönüştüreceklerini söyledi. TÜİK verilerine göre imalat sanayisinde düşüş yıllık %2.5'e ulaşırken, yüksek teknoloji üretiminde ise %14.5 artış oldu. Süper Lig'de verilen 20 günlük aradan sonra bu akşam Galatasaray Kasımpaşa maçıyla start alacak. 7. haftaya lider giren Ahmetspor ise Ankara'da Gençler Birliği ile cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacak. Hakkari'de 13 Ağustos 2025 tarihinde 10 yaşındaki E.T. bisikletle çarptığı kadının eşi olan uzman çavuş İbrahim S. tarafından darp edilerek kolu kırıldı. İbrahim S.'nin kasten yaralama suçundan yargılandığı davanın karar duruşması Hakkari 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya E.T.'nin avukatları ile sanık avukatları katılırken tutuksuz yargılanan İbrahim S. ise duruşmaya katılmadı. Ankara'da 7 Temmuz'da düzenlenen NATO karşıtı protesto nedeniyle gözaltına alınan 37 kişi hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara rağmen dağılmama suçlamasıyla dava açıldı. İstanbul Esenyurt Belediye Meclis üyeleri, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kayyum Can Aksoy'un atadığı kişileri işaret ederek görevden alınmasını ve sürecin şeffaf yürütülmesini istedi. Şırnak'ın İdil ilçesinde Süryanilere ait konutların yıkılması ve misafirhanelerin mühürlenmesinin herhangi bir hukuki gerekçesi olmadığını belirten Avukat Melke Karagöl, hukuki süreç tamamlanmadan yıkımların yapıldığını kaydetti. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi 2026 Nobel Barış Ödülü'nün Güney Afrikalı hukukçu ve insan hakları savunucusu Navi Pillay'a verildiğini açıkladı. Pillay, barışı ve uluslararası hukuku teşvik etme çabaları ile savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımın yargılanmasındaki rolü nedeniyle ödüle layık görüldü. BM İnsan Hakları Ofisi, Fransa'daki öğrenci protestolarında polisin sert müdahalelerine tepki göstererek orantısız güç uyarısında bulundu. BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Manto, barışçıl toplanma hakkına saygı duyulması gerektiğini söyledi. Suudi Arabistan hava sahasını savaş sahası ilan eden Husiler, Riyad havaalanını vurdu. 3 kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere birçok ülke Riyad uçuşlarını durdurdu. Yemen'de Suudi Arabistan'ın Husilerle devam eden savaşına Mekke Anlaşması'nın tarafı olan Pakistan'da anlaşmanın savunma amaçlı olduğu şeklinde cevap verdi. Ancak asker gönderme işareti de verdi. Tiltemir'de halk buluşmasında konuşan Suriye Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mazlum Abdi, Kürtçe resmi dil oldu, ana dilde eğitim çalışmalarımız da sürüyor dedi. Dün öğlen saatlerinde Haseke Valisi Nurettin Ahmet'in katılımıyla Haseke Kenti Barış Meydanı'nda Suriye bayrağını göndere çekmek için planlanan tören hazırlıkları sırasında bir grup Suriyeli Kürt sembollerine ve çok dilli tanıtım tabelasına saldırdı. El Huvayran mahallesinde çıkan arbede iç güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. ABD'nin New York kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ekiplerinin düzenlediği gözaltı operasyonunda bir kişi silahla vurularak yaralandı. Yanında 5 yaşındaki çocuğunun da bulunduğu araçta vurulan Dominik Cumhuriyeti vatandaşının hastanede tedavisini sürdüğü bildirildi. Uluslararası Göç Örgütü, Gazze'de Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim 2025 tarihinde imzalanan ateşkesin yıl dönümü ve kış mevsimi dolayısıyla açıklama yaptı. Gazze'deki kışlık barınma ihtiyaçlarının sadece %17'sinin karşılanabildiğini açıklayan Uluslararası Göç Örgütü, 8600 acil durum barınma kitinin ise kente giriş yapamadığını belirtti. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Abdullah Öcalan'ın ailesi görüşme kapsamında İmralı Adası'na gitti. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı gündemlerine dair basın toplantısı düzenliyor. Urfa'nın Karaköprü ilçesindeki Güllübağ İlk Kabul Çocuk Evi'nde devlet korumasındaki çocuklara yönelik cinsel istismar yaşandığı iddia edildi. DEM Parti Urfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, soruşturma açıldığını, kurum müdürü ve gece bekçisinin görevden uzaklaştırıldığını, bakanlık tarafından görevlendirilen iki müfettişin inceleme yürüttüğünü açıkladı. Kürt meselesinin çözümü için yürütülen süreçle ilgili değerlendirmede bulunan Ahmet Türk, Mart-Nisan ayında Selahattin Demirtaş bırakılacak dendi. 2 yıl geçti. Bir an önce hukuki adımlar atılmalı. Adım atılmaması Kürtlerde güvensizlik ve umutsuzluk yaratır uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Mevcut sistemin sürdürülebilir olmadığını savunan Erdoğan, uluslararası hukukun askıya alındığını, uluslararası antlaşmaların ise hükmünü yitirdiğini söyledi. Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye ile ilgili verdiği ve uygulanmayan aleyhteki pek çok karara değinmeyerek, uluslararası mahkemelerin verdiği kararların uygulanmadığını dile getirdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, TBB Başkan Vekilliği seçimi için DEM Parti ve Yeni Parti'ye ortak aday çıkarma çağrısı yaptı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özeli ise CHP'ye İzmir adayı aranırken Cemil Tugay'a o dönem kefil olduğu iddiasıyla eleştiren Sarı, çıkıp halktan özür dilemeli dedi. Fon soruşturmasında iddialarından dolayı şüpheli sıfatıyla haklarında soruşturma başlatılan ve dün gözaltına alınan sözcü muhabiri Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu ticareti de dahil 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile diğer 7 sanık bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Hakkındaki iddiaları reddeden Ersoy'un tahliye talebi reddedilirken duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada sanık kusurlarına yönelik bilirkişi raporuna itiraz edildi. Mahkeme, ek rapor alınmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Ankara Gar katliamının gerçek faillerinin ortaya çıkarılıp cezalandırılmasını isteyen İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, "Hesap soran ve hesap veren bir barış istiyoruz." dedi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda yeni yönetim toplantısında Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş oldu. Toplantıda konuşan Şeyda Arslantaş, kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsilini kurumsal anlayışa dönüştüreceklerini söyledi. TÜİK verilerine göre imalat sanayisinde düşüş yıllık %2.5'e ulaşırken, yüksek teknoloji üretiminde ise %14.5 artış oldu. Süper Lig'de verilen 20 günlük aradan sonra bu akşam Galatasaray Kasımpaşa maçıyla start alacak. 7. haftaya lider giren Ahmetspor ise Ankara'da Gençler Birliği ile cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacak. Hakkari'de 13 Ağustos 2025 tarihinde 10 yaşındaki E.T. bisikletle çarptığı kadının eşi olan uzman çavuş İbrahim S. tarafından darp edilerek kolu kırıldı. İbrahim S.'nin kasten yaralama suçundan yargılandığı davanın karar duruşması Hakkari 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya E.T.'nin avukatları ile sanık avukatları katılırken tutuksuz yargılanan İbrahim S. ise duruşmaya katılmadı. Ankara'da 7 Temmuz'da düzenlenen NATO karşıtı protesto nedeniyle gözaltına alınan 37 kişi hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara rağmen dağılmama suçlamasıyla dava açıldı. İstanbul Esenyurt Belediye Meclis üyeleri, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kayyum Can Aksoy'un atadığı kişileri işaret ederek görevden alınmasını ve sürecin şeffaf yürütülmesini istedi. Şırnak'ın İdil ilçesinde Süryanilere ait konutların yıkılması ve misafirhanelerin mühürlenmesinin herhangi bir hukuki gerekçesi olmadığını belirten avukat Melke Karagöl, hukuki süreç tamamlanmadan yıkımların yapıldığını kaydetti. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi 2026 Nobel Barış Ödülü'nün Güney Afrikalı hukukçu ve insan hakları savunucusu Navi Pillay'a verildiğini açıkladı. Pillay, barışı ve uluslararası hukuku teşvik etme çabaları ile savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımın yargılanmasındaki rolü nedeniyle ödüle layık görüldü.
BM İnsan Hakları Ofisi, Fransa'daki öğrenci protestolarında polisin sert müdahalelerine tepki göstererek orantısız güç uyarısında bulundu. BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Manto, barışçıl toplanma hakkına saygı duyulması gerektiğini söyledi. Suudi Arabistan hava sahasını savaş sahası ilan eden Husiler, Riyad havaalanını vurdu. 3 kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere birçok ülke Riyad uçuşlarını durdurdu. Yemen'de Suudi Arabistan'ın Husilerle devam eden savaşına Mekke Anlaşması'nın tarafı olan Pakistan da anlaşmanın savunma amaçlı olduğu şeklinde cevap verdi. Ancak asker gönderme işareti de verdi. Tiltemir'de halk buluşmasında konuşan Suriye Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mazlum Abdi, Kürtçe resmi dil oldu. Ana dilde eğitim çalışmalarımız da sürüyor dedi. Dün öğlen saatlerinde Haseke valisi Nurettin Ahmet'in katılımıyla Haseke kenti barış meydanında Suriye bayrağını göndere çekmek için planlanan tören hazırlıkları sırasında bir grup Suriyeli Kürt sembollerine ve çok dilli tanıtım tabelasına saldırdı. El Huvayran mahallesinde çıkan arbede iç güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. ABD'nin New York kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ekiplerinin düzenlediği gözaltı operasyonunda bir kişi silahla vurularak yaralandı. Yanında 5 yaşındaki çocuğunun da bulunduğu araçta vurulan Dominik Cumhuriyeti vatandaşının hastanede tedavisini sürdüğü bildirildi. Uluslararası Göç Örgütü, Gazze'de Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim 2025 tarihinde imzalanan ateşkesin yıl dönümü ve kış mevsimi dolayısıyla açıklama yaptı. Gazze'deki kışlık barınma ihtiyaçlarının sadece %17'sinin karşılanabildiğini açıklayan Uluslararası Göç Örgütü, 8600 acil durum barınma kitinin ise kente giriş yapamadığını belirtti. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bername vaşte şeşma despekeno.
5: Bu bir yeniden iletim.
4: Demeşim ağa bu hayrı veşi be koçlarım ayarci ayan. Ez delal, ez reyna beberneme vaşte şeşma. Eyro rojara roje ene. Peyni hefti ez bena meymane şima. Şima koti be berneme vaşte şeşma ke ogo evcabo. Başkohtarın heja, ez delal, ez disa bibername vaşte şeşima, iro jirojan roja ini, davya hefte ez zibim meyvane ve hun lüku derebin, bername vaşte şeşima, lüve derebe.

Hoş tere may erci ayan marayna şımadire. Şıma işkene numarayı may vatsa bira 0-5 yuhiri sude 4-8 yunev hevta uçar u vist uçarra. Venk vaşti şu peyamanı hoş ma işkene mare bireşave. Nika radyo emade deyire Murat Demiri. Bete yekdem ena deyire neve veta hema vist uçar saat ne kadev. Ena deyir ma goştari bekere ma bername ho despe bekere. Kerem bir kere.

Gostare mai erge reina mașma drema biar în vireșma frecanse ma amedra newaiu panj rahara heștaiu hev nocte heșt semsura newaiu hireu nocte panj merdin newaiu panj mușike newaiu șeș nocte panj Şima nebitene ene frekansa, şima eşkene çar parçe velatira cihan ra map goştare bekere hem aplikasyone Veng Radyo Eurone evcara o hemike kepele ma vengradyo.com evcara şima eşkene ma goştare bekere ma va bername ma despeker peyame şima yene hedi hedi nıkayo peyame ma esto ma bu anın ez Bünyamin Pasur deva seyri kira goştar şa goştare kena ez vazena kelame civan heco haribi ez eno kelame hevale ho serhat simsora peyfkena spasi Mike spasiyan ho hevale ho embazi ho bünyamini rekene uma slaman ho deva pasur seyri kire kene Mike deyire civan heco ahiribi ma hevale co Serhat re diyari kene kerem bi kere mapiyana deyre goştari bi kere.

Kurban hacı a garibi ma goştar kert, nika peyam ema esto, Slav hevalno, em dire dane, em diçin nisebine, Sitrana, Hozan, Seyidhan, Gülşerine duhazın, Emer, Seyda, Şakir, em spasi yukhe, jiboy wedikin, u emji Sitrana, a Seyidhan, Gülşerine, diyari wedikin, bawer dikim ku, Emer, Seyda, u Şakir, jiboy wana ev Sitran, emji diyari wedikin, kerem bikin, em behevra, Sitrana, Seyidhan, a Gülşerine, gohtar bikin.

Karen Heja Disan Buverane, Peyamek Meheye, Nivisan diye merhaba Juera, ez ji Merdine, Adem, ez Jue, Strana Erdem, Altın Ses, Asasa Serap, Duzo Duhazım, Spas, Emci Spasi yok, ez ji boy hevali hoy Adem dekin, u em Slavin hoy ji Merdine ra ji dişinin, Strana Erdem, Altın Ses, u Asasa Serap, Duzo Buveraya, Kerem Bekin, em Bevdura ve Strana,

0: Reklamlar. Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Şahane eğitim seniye Ameride müracaat epancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destbeker. Seropro'da işe do heta hirüsücüye menga kanune devam bir kere. Halate seba yevuna vistupand seba diyina vist seba hireyine pancesi lirayo. Şertane müsabakaşma şene keyapela Diyarbakır egitimsen.org'de bu anı. Şaha egitimseniya Amedi.
3: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peyniri kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
1: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
5: Lişahin eğitimsen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026'an bidomin. Encama Peşbirke dede bistü didiye adari 2027'an de eşkere bibe. Jibo hamu şertin Peşbirke, Vındıkarın Serile Malpera, Diyarbakır eğitimsen.org'e bidin. Şahin eğitimsen ya Amede.
6: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
9: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 7424 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Bang Radyo'da.
7: Radyo Bang. Radyo Bang.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler, kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur, kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Zamanın ve coğrafyaların sınırlarını tamamen ortadan kaldırarak ezgilerin peşinden yürüdüğümüz Göçebe Ezgiler programına hoş geldiniz. Ben Sarya ile yine bu hafta bir saatlik zamanda sizler için dünyanın dört bir yanından süzülüp gelen hikayeleri, dilleri, acıları ve en önemlisi bu acılara karşı örülen o direnişi, mücadeleyi işleyen şarkılarla karşınızda olacağım. Hemen ilk şarkımla başlamak istiyorum. İlk şarkım Karayiplerin Vahşi Kıyıları. Honduras'un coğrafi ve kültürel olarak en sert ama bir o kadar da büyüleyici köşelerinden gelecek. Dinleyeceğimiz ses kökleri yüzyıllar öncesine Afrika'dan koparılıp Karayiplerin adalarına getirilen ve oralarda da yerli Aravak halkıyla kaynaşarak yepyeni bir kimlik yaratan Garifuna halkına ait. Sanatçımız Aurelio Martinez olacak. Bu geleneksel müziğin günümüzdeki en büyük taşıyıcılarından ve koruyucularından birisi bu sanatçı. Seslendirdiği şarkının ismi ise Yalifu adlı eser. Bu dönemde de sömürgeciliğin, köleliğin ve zorunlu göçlerin acısını göstermiş bir topluluğun hayatta kalma çağrısı belki de bu şarkı ya da onların seslendirdiği şarkılar. Garifuna halkı tarih boyunca topraklardan sürgün edilmiş, dilleri ve kültürleri üzerinde baskılara direnmek zorunda kalmış bir halk. Martinez de şarkısında denizin o hırçın dalgalarıyla dertleşirken aslında atalarından devraldığı o kadim hafızayı da bir taraftan diri tutmaya çalışıyor. Şarkının içeriğine baktığınızda bir pelikan kendisini okyanusun ötesindeki babasının yanına taşıması için kanatlarını ödünç istiyor. Sözlerin çevirisi bu şekilde. Dalgaların kıyıya vuruşu gibi içimize işleyen bu ritimle hep birlikte Garifuna halkının o ebedi direnişine ortak oluyoruz şimdi. Karşımızda Aurelio Martinez var, Yalifu şarkısıyla sizlerle.

Sıradaki şarkımız İskandinavya'nın o sonsuz beyazlıklarına, buzun ve ayazın hüküm sürdüğü tunduralara, yani Sami halkının topraklarına gideceğiz. Mari Boine, daha önce de çalmıştım bu şarkıyı. Bize ulaştırdığı şarkısı ise Bu Oy Bu Oy Mu. Bu şarkı kelimelerin ötesinde doğrudan ruhun derinliklerinden kopup gelen bir Sami vokal sanatını, yani yoyk geleneği diyorlar bu. En güçlü örneklerinden bir tanesi. Batı dünyası yoyk kavramını uzun süre yanlış anlamış. Onu sıradan bir şarkı veya folklorik bir melodi olarak adlandırıyorlar. Halbuki Sami kültüründe yoyk bir insanı, bir hayvanı, bir dağı ya da bir nehrin olayını taklit etmek ve yaşatma biçimi olarak görülüyor. Mari Boine de bu geleneksel mirası caz, rock ve dünya müziğin modern öğeleriyle harmanlayarak dünyaya duyuruyor. Aslında Sami halkı orada İskandinav bölgesinde Norveç, İsveç ve Finlandiya devletlerinin çok ciddi asimilasyon politikalarına maruz kalıyorlar. Okullarda dilleri yasaklanıyor, topraklarının ellerinden alınıyor, kültürleri yok edilmeye çalışılıyor. Öyle bir coğrafyada da Mari Boine de sesi ve o buzları eritiyor. Volkan gibi patlayan o Voy Voy Mu şarkısıyla bir ses olmaya, bir direniş olmaya çalışıyor. Tarih boyunca da o kültürel soykırıma, yok etme politikalarına karşı da mücadele veren sanatçılardan bir tanesi. Ve şimdi karşınızda Mari Boine, Voy Voy Mu şarkısıyla sizlerle.

Radyolarını yeni açanlar için ben Sarya ile Venk Radyo'da Göçebe İzgiler'desiniz. Saat 8-9 arasında dünyanın birçok bölgesinden, farklı dillerden hikayeleriyle birlikte şarkıları sizler için taşıdım. İlk iki şarkımızı çaldık. En son şarkımız İskandinavya'daydı. Ondan önce Afrika'dan, Karayipler'den bir şarkı ile karşınızda olmuştum. Şimdi sınırları, kalıpları ve dünyanın insanlara dayattığı ezberleri reddeden, hayatı boyunca adeta rüzgarlarla gezen göçeber bir ruh var. Lasa de Sela sanatçımız. Şarkısı ise El Pájaro. Yani çevirisiyle kuş anlamına geliyor bu eser. Sanatçının o dilsiz acılarını, nereye giderse gitsin hissedilen o derin aidiyetsizlik hissini ve sınırsız özgürlük tutkusunu yüzümüze çarpan şarkılardan bir tanesi. Lasa hayatının ilk yıllarında anne ve babasıyla birlikte sırt çadırlarında, yollarda, kamyonetlerin kazılarında geçiren bir sanatçı. Müziği sokaklarda, derme çatma kafelerde ya da dünyanın dört bir yanından topladığı hüzünlü hikayelerle öğrenmiş bir sanatçı. Şarkının sözlerinde ise kafese tıkılmayı reddeden, dünyanın hangi köşesine giderse gitsin oraya ait olamayan ama hep yolda kalmak zorunda olan göçebe bir kuşun o yorgun ama gururlu kanat çırpınışları anlatılıyor. Lasa bu şarkıyı söylerken aslında dünyadan mülksüzleştirilen, yurtsuz bırakılan, sınır kamplarında tutulan veya her daim ev arayan milyonlarca insanın ortak o sesine ya da iç sesine tercüman oluyor adeta. Ne yazık ki çok erken yaşlarda aramızdan ayrılıyor ama o bıraktığı bu ses dünyadaki tüm göçlerin ve mültecilerin sığınağı olmaya devam ediyor. Karşınızda Lasa de Sela, El Pájaro sizlerle.

Sırada sömürgeciliğin yaralarını en derinden, en kanlı şekilde taşıyan Afrika kıtasına, Angola'dan bir sanatçıya gideceğiz. Bongana sanatçımızın ismi ama gerçek adıyla José Adelino Barcelo do Carvalho'muş. Güçlü bir sesi var bu sanatçının. Söyleyeceği şarkı ise Monaki Ngi Shika. Anlamı insanın yüreğini dağılıyor aslında. Arkada bıraktığım evlat ya da ulaşamadığım evlat tarzında bir anlama denk geliyor. Bu cümle Portekiz sömürge yönetiminin Angola halkına karşı o yaşattığı acıların, katliamların ya da zorla elinden alınan evlatlarının feryadı gibi. Bonga yani sanatçımız sadece bir müzisyen değil, onun ötesinde ülkesinin o işgale karşı başlattığı o kanlı ve onurlu bağımsızlık savaşının en ön saflarında yer alıyor. Ciddi bir direnişçi, atletizm geçmişiyle ülkesini temsil ederken ama aynı zamanda da sömürge karşıtı mücadelenin içerisinde yer alan sanatçılardan bir tanesi. Bu yüzden de Portekiz rejimi tarafından sürgün edilen sanatçılardan bir tanesi. Yıllarca sürgün hayatı yaşıyor ama sesini ve plakların ülkesine yasaklanmasına rağmen Bonga, Angola halkının sesini tüm dünyaya haykırmaktan asla vazgeçmiyor. Ve şimdi acı dolu bir geçmişle, yaşantıyla, sürgünlerle geçen bir ömürden sonra Bonga bizlerle, Monaki Ngi Shika sizlerle.

Biraz daha buralara geliyoruz. Orta Doğu'dayız. Orta Doğu'nun o kanayan beton duvarlarının, o bitmek bilmeyen savaşların gölgesinde kalmış ama şarkı söylemekten de vazgeçmemiş bir coğrafyadan, Lübnan ve Filistin topraklarından yükselen bir şarkı var sırada. Büyük usta Marcel Halep ile muazzam bir ses Umayma El Halil'in ellerinden şekillenen bir şarkı Asfur. Asfur birçok sanatçı söylüyor. Fayruz da dahil birçok sanatçı söylüyor. Bir de bunlardan dinlemenizi istedim. Çok güzel bir sesle, çok güzel bir eşlikle dinleyeceksiniz şarkıyı. Asfur serçe anlamına geliyor. Bu senin sözleri Filistin direnişinin ve sürgünün en büyük şairlerinden biri olan Mahmut Darviş'in ölümsüz mısralarından besteleniyor. Şarkıda mülteci kampların yıkıntıları arasında bombalanmış sokaklarda gökyüzüne bakıp özgürlüğü hayal eden küçük bir serçenin hikayesi anlatılıyor belki de. Orta Doğu'da çocukların ellerinde taşların, insanların ellerinde göç yollarının verildiği bir coğrafya. Marcel Kalıp'ın udu ve Umayma'nın da o duru sesiyle adeta birer direniş şarkısı gibi ya da bir özgürlük şarkısı gibi olmuş bu. İnsan her şeyini, evini, toprağını, sevdiklerini kaybedebilir ama özgürlük iradesini asla ellerinden alamazsınız, kaybettiremezsiniz diyoruz. Ve Marcel Kalıp ile Umayma El Halil söylüyor Asfur sizlerle.

İki bambaşka sanatçı, iki bambaşka dil, iki bambaşka alanda sanatçıların bir düeti var. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Coğrafyaların, dillerin ve kaderlerin nasıl ortak bir noktada buluşabileceğine de tanıklık edeceğiz birazdan. İran'da kadınların kamusal alanda tek başına şarkı

söylemesinin yasaklandığı, seslerin bastırılmaya, rejimin kalıplarına sığdırılmaya çalışıldığı bir coğrafyadan gelen Mahsa Vahdat var. Ve yine Amerika'da kölelik, acı ve ayrımcılığın tarihinden süzülüp gelen blues efsanesi Mighty Sam McLean var. Ve bunların ikisi birlikte Scent of Reunion, yani yeniden buluşmanın kokusu adlı bir parça için el ele veriyorlar ve çok güzel bir düet ortaya çıkıyor. Şarkının içeriğinde dünyanın neresinde olursanız olun sistemlerin ezdiği susturmaya çalıştı ama kalbi özgürlük ve adalet için çarpan insanların o evrensel hasreti var belki de. Mahsa'nın yasaklı yüzünü ve dağları delen Farsça vokali, Sam'in ise dertli blues haykırışlarıyla birleştiğinde ortaya siyasetin ve sınırların ötesine devasa bir insanlık çıkıyor, ortaklığı çıkıyor hatta. Bu şarkı sanatın nasıl bir evrensel sığınak ve dil olabileceğinde en güzel kanıtlarından bir tanesi. Mahsa Vahdat ve Mighty Sam McLean söylüyor, Scent of Reunion sizlerle.

Sıradaki şarkımız Akdeniz'den, Akdeniz'in kavruk rüzgarına, Yunanistan'ın limanlarına ve göç yollarına gideceğiz şimdi. Eleni Vitali'nin sesinden o eskitilmiş, acıyla ve hayat tecrübesiyle bilenmiş dertli tını, Gramma Caigrafi, yani mektup ve yazı çalacak birazdan. Şarkının sözleri Akdeniz coğrafyasında yani iş bulmak, hayatta kalmak ya da savaşlar yüzünden evini terk etmek zorunda kalan göçmenlerin, gurbet çalışanlarının, sevdiklerinden ayrı düşenlerin birbirine gönderdiği hasret dolu mektuplar anlatılıyor belki de. Ki artık maalesef sosyal medya teknolojiyle birlikte o mektup kültürü kalmadı ama benim çağımdakiler bilir o mektubun güzelliği, o beklemenin, o hasretin, o özlemin ayrı bir heyecanı vardı. O dönemde tabii okuma yazma bilmeyenlerin başkalarına yazdırdığı mektuplar da var. Birbirlerinin insanların sevgilerini utanarak da olsa söylediği, kağıda dökülen gözyaşları ya da yolların uzunluğu belki de mektupların içerisine siniyordu. Bu ezgi de biraz öyle bir şey. Akdeniz insanı kader ortaklığını dağları denizleri aşarak birbirine tutunmaya çalışan ama gurbetin o yakıcı acısını da yüreğinde taşıyanların o sessiz bekleyişlerini seslendirecek birazdan Vitali. İçimizi biraz burkacak belki ama dert, hasret ya da göç etme mecburiyetlerinin hepimizin ortak tarihi ve derdi oluyor. Bütün özlemleri gelsin diyorum. O eski mektuplar, o eski heyecanlara gelsin diyorum. Eleni Vitali söylüyor, Gramma Caigrafi.

Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ben Sariye ile Göçebe İzgiler'desiniz. Dünyanın birçok bölgesinden şarkılar, özellikle bu hafta biraz daha mücadele üzerinden giden, direnç üzerinden giden şarkıları derledim sizler için. Şimdi bambaşka bir ses, bambaşka bir direniş alanı var. Kuzey Afrika'nın sert dağlarına, Cezayir'in Amazigh yani berberi halkının yaşam alanına gideceğiz. Cezayir müziğinin dünyaya açılan en büyük kapısı, efsanevi isim ki biliyorsunuzdur Iğdır. Daha önce farklı, çok fazla şarkısı yok maalesef, hayatında kaybetti çok uzak olmayan bir zamanda. Onun bir şarkısı Avava Inova'yı çok çalıyordum. Şimdi bambaşka bir eseriyle sizlerle olacak. Şarkımızın ismi Sendu. Şarkının içeriğinde berberi kadınların dağ köylerinde o çetin günlük yaşamlarını anlatıyor. Şarkının ismi Sendu ise evlerde ya keçi derisinden ya da geleneksel kaplardan sütü çalkalayarak tereyağı elde etmeye yarayan alet. Yani yayık dediğimiz alet, ki çevirisi de o şekilde. Iğdır tüm ömrünü Amazigh kimliğini, dilinin ve kültürünün Kuzey Afrika'daki Arap ve Fransız asimilasyon politikalarına karşı unutulmaması, dilinin kaybolmaması üzerine çok fazla emek harcıyor. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyor ve aslında tanıtıyor da Berberice'yi söylediği şarkılarla tekrar hatırlatıp böyle bir dilin olduğunu ve kaybolmaması gerektiği üzerine de çalışmalar yürüten sanatçılardan bir tanesi. Barışçıl, kararlı ve bir kültür savaşçısı aynı zamanda. Onun akustik gitarın ve flütünün her tınısında dağların o başkaldırı ruhu, özgürlük sevdası ve bin yıllık köklerin direnişi belki de yankılanıyor. Bu şarkı o bizde de çok fazla kullanılan o yayıklar, o yayın sesi, o ayranın çalkalanması, o mis gibi o tereyağının çıkması üzerine anlatılan bir şarkı. Iğdır söyleyecek, Sendu şarkısı sizlerle.

Bugünkü programımızın sonuna geldik. Son şarkımız Küba'nın Kızgın Güneşi'yle. Havana'nın devrim sonrası unutulma yüz tutmuş ama sokaklarında neşe fışkıran o inatçı ritimleriyle olacak. Cıvıl cıvıl bir şarkı gelecek. Buena Vista Social Club ki onların dillere destan şarkılarından bir tanesi de Candela şarkısı. Candela kelimesi İspanyolca'da tam anlamıyla ateş demek ve şarkının sözlerinde Havana'nın arka sokaklarında o derin yoksulluğa, ambargolara, dünyanın o kapalı kapıların ardındaki o mücadeleye ya da ekonomik sıkıntılara inat, hayatın son nefesine kadar kutlayan, dans eden insanların ateşini anlatıyor. Küba halkının tarihinin bu zorlu virajından müziği ve neşeyi hayatta kalma kalkanı yapmasının, yoksulluğa karşı gülerek rengarenk kıyafetleriyle belki direnmesini anlatacak bu şarkı. Buena Vista Social Club Candela şarkısıyla sizlerle. Haftayı yine farklı diller, kültürler, dirençler ve kimliklerle sizlerle oluncaya dek hoşça kalın diyorum sevgili Venk Radyo dinleyicileri. Göçebe ezgilerde kalın.

0: Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Radyo Wave. Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Reklamları dinlediniz.

fayda, ah ne fayda. Kefen beyaz, ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez, ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez, ah ne fayda.

vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Yazılmış öyküleri unutmalı. Kırık bir kuş yolculuğu anlatır. Geçmiş ölüler tarlasından kendi yarasıyla. O günden beri bir fotoğrafın yası tutulur.